Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu çağlara, kan boz bulanık seller merhaba.

Adında tamaşa orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Durdu irşad olsun diye kulun cum verdi. Kara taşı hamur gibi yoğurdu, mücizatı belli hünkâr merhaba.

Benim pirim Karahük'te oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Ahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.